Günaydın. Nasılsınız? Radyo Eksen'in sabah programı başladı. 7.09 ayın 30'u. Gülşah Güray ben. Böyle bilim kurgu programına başlıyormuş gibi girdim ama öyle olmayacak tabii. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Eğer programa bana ulaşmak isterseniz bu arada Instagram Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Buradan mesaj atabilirsiniz ve hatta isterseniz takip edersiniz. İsterseniz ve kullanmıyorsanız da mail adresim mevcut. gulshah.guray@radioeksen.com. E-mail adresini de kullanıp bana ulaşabilirsiniz.

Lavi Sifri. Yeni albümü de var, Unfinished Business, bu seneye ait. 80 yaşındaki sanatçı. Böyle kendimi tutamıyorum sesini ve şarkılarını dinlediğim zaman. Öyle duygulanıyor ki insan. Bu bir değişik bir şey benim için Lavi Sifri. Böyle yani gözümden yaşlar. Sizle program yapıyorum şu anda. Öyle hiçbir şey yok ortada. Ne oldu? Lavi Sifri dinledim sabah sabah. Neyse, Tony var ya, Anthony Bourdain'in biyografik filmi Tony. Filmi kimle de gösterilecek bu arada, eğer merak ediyorsanız. Burada Jay McCarroll tarafından bestelenmiş olan Anthony Bourdain'in karakterini düşünerek yapmış olduğu bestelerin yanı sıra elbette kendisinin arşivinden, listelerinden çekilip alınan şarkılar da var. Tanıtımı Kenneth Chase'le, bu dinlediğimiz şarkıyla yapmışlardı. İnternette belki görürsünüz. Bir de çok güzel bir soundtrack'i var onun dışında, yapılan beste dışında. Söylemeyeyim şimdi, belki izlerseniz. Hadi bir tane söyleyeyim, bir tane. Karen Dalton'ın Something On Your Mind şarkısı var soundtrack'inde bu yeni filmin. Pek bir şey bana katacakmış gibi hissetmiyorum. Ama gidip izleyip keyifli vakit geçirmeyi de düşünüyorum.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Yeni Benjamin Clementine şarkısıydı In Fact You Know You Gotta Go. Dinlediğimiz bu şarkı yeni albümünde ve kariyerinin de son albümü olacağını söylüyor bu arada. Sir Introvert and the Feather Fights adını taşıyor. Feather Fights. Bu albümde yer alıyor. Adından da anlaşılacağı gibi içe kapanık bir insan olduğunu ve bu pop dünyasının, müzik dünyasının fazla üstüne gelmesinden, fazla şey beklemesinden dolayı aslında farklı sanat dallarına kayması gerektiğini düşündüğünü, bir dönemini kapatacağını aslında söylemişti. Benjamin Clementine işte bu son albümünden de In Fact You Know You Got To Go dinlediğimiz şarkı ama yeter. Biraz hızlanalım artık. Şöyle devam edelim hatta yayına. Laura Branigan'la

Minor Majority grubuna aitti. Norveçli bir topluluk 2006 senesinde Reasons to Hang Around albümünü piyasaya sürmüştü. Bu albümden en bilinen, en sevilen şarkılarından da aslında Three Dog Night One şarkısı çağrıştırıyor bu bende girişiyle. Gelişmesi ve sonucunun daha hızlı olması ama hissiyatı o. Ama Supergirl demişken şöyle devam edeceğim. Belki Three Dog Night de çalarım sonra ama Supergirl ardından bir daha Supergirl dinleyelim. Rayman'la

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop'n'fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Devam ediyoruz programa. 28 Eylül'de yayınladılar. 30. yıl dönümlerini kutlayacaklar. Bunun için de aslında yayınladıkları şarkılardan Helen Keller, Placebo, 96.2 Radyo Eksen'de günün yenilerinden aynı zamanda devam edelim böyle.

0: İşte yeni şarkısıydı Helen Keller, 1996, üzerinden 30 yıl geçmesi de ayrı, bayağı hesap makinesi çıkardı, imkanı yok diyorum kendi kendime. Orada ben bir olmadı bana. Hatırlarsanız geçenlerde de böyle bir program yapmış. 30 yıl olduğuna inanamamıştım. HK Farewell projesiydi aslında. Kim olduğunu düşünüyordu herkes. Hong Kong denilenler de olmuştu ama hayır, değil, Helen Keller'dı. Bu da yeni single'dı.
1: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine

0: bakıyoruz. Uninvited Jazz Band Swing Planet 2 Ekim'de Paris Boart'tan. Swing'in karşı konulmaz enerjisi Paris Boart'a geliyor. Uninvited Jazz Band 1920'ler ve 1930'ların New Orleans jazz ve blues repertuarıyla sahnedeyken Swing Planet dönemin ikonik danslarını bugünün dans pistine taşıyor. Paris Boart etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paris Boart sundu. Radyo Eksen'de Dürşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.

Çok iyi değil mi? To Some Degree, Daniel Lupi ile Michael Kiwanuka. To Some Degree, World Records etiketiyle çıkan Daniel Lupi'nin Wilma adındaki konsept albümünün çıkış şarkısı aslında. Lupi bu albümde eski İtalyan film müziklerinden ve özellikle de böyle nostaljik spagetti western tarzından ilham alıyor. Ve var olmayan bir romantik film için bir film müziği tasarlıyor aslında. Böyle etkileyici olması, bir sinematik atmosfer içerisinde bizleri sürüklüyor bir o tarafa. Bir kolundan çekiyor bizi bir bu tarafa. Çok güzel şarkı To Some Degree. Michael Kiwanuka bu arada sağlık, mental sağlık sorunları yüzünden bütün turnelerini iptal etmişti. İstanbul'a da gelecekti hatta. Belki hatırlarsınız en son Eylül ayında ne yazık ki yine bir sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptım ve dedi ki birkaç ay önce çok ciddi bir inme geçirdiğini duyurdu, felç geçirmiş yani. Henüz 39 yaşında kendisi Michael Kiwanuka bu şarkıda Daniel Lupi'ye eşlik etmişti. To Some Degree.

İlham kaynağıyla devam edeceğim şimdi ardından o uva reklamının. Bu Stüdyo 54. Aynı zamanda bu Türk filmlerinde de diskolarda çalan da müziktir. Budur mesela. Stüdyo 54 hakkında da bir radyo belgeseli yapmıştık zamanında. Biliyor musunuz ki hala yükleyemedim onları. Ve devamı da yapmak çok istiyorum. Gelecek bence devamını.

0: güzel değil mi?
1: Daniela Ponder bu senenin albümlerinden Everything Has Changed. Daha önce çalmıştım, bugün çalmadım ilk ama bu senenin yani yenilerden Sun and Moon'du dinlediğimiz şarkı Radyo Eksen'de. 8-13 saat sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben, umarım herkesin keyfi yerinde. Ona kadar buradayım da. Yeniler de var. Böyle eskilere de bakarız. Yarı eskilere de bakarız. Black Horse and the Cherry Tree. Katie Tunstall'la da. Devam ederiz programa. Bana ulaşmak isterseniz. Hem sormak istedikleriniz olabilir. O neydi? O saatte çalan neydi? Onlara mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum. Evet. Onun dışında hani sizin keşfettiğiniz, mesela daha dün Placebo'nun yeni şarkısı çalmış, çıkmış diyen bir dinleyicinin mesajıyla ben de kendime geldim. Aa, çıkmış mı diye hemen baktım. Bazen ben de kaçırıyorum. Ya da okuduğunuz kitap, beğendiğiniz film, dizi varsa lütfen bana söyleyin. Çok hoşuma gidiyor ve devam.

0: Hey Stupid. Bir WhatsApp grubundaki bir arkadaşlarım bir tane fotoğraf sordular çok eskiden. İçeriye gittim onları aramaya. O arada anonsları kaçırdım. Lütfen kusura bakmayın. U2'nun yeni şarkısıydı az önce dinlediğimiz Lancio. 24 Eylül'de yayınladıkları single bu. 9 yıl aradan sonra çıkaracakları 16. stüdyo albümleri Carnival de Luz'un ki 13 Kasım'da o da yayınlanacak. Yeni single'ıydı Silencio, Jaded Hearts Club'dan Reach Out I'll Be There dinledik. Bu da Alice Cooper'dı. Hey Stupid, Radyo Eksen'deydi. Hey
1: Stupid. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: getir. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

Yine yenilerden de Friendly Fires'ın en son 2019 senesinde Inflorescent albümünden sonra yayınladıkları ilk single Labricors etiketiyle geçen ay piyasaya çıkmıştı. Lose All Your Friends. Nasıl herkesin keyfi yerinde umarım. Radyo X'in sabah programı bu dinlediğiniz. 8.35. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar da buradayım. Sizlere eşlik edeceğim.

Şimdi çok heyecanlı bir haber geldi geçen günlerde. Morfin sevgimiz zaten ayrı bir yerde. Eksen olarak da radyo olarak da çok severiz. Eski albümlerinden şarkıları arada çalarız. Şimdi Mark Sandman'ın ölümünden kısa bir süre önce kaydettiği albüm arşiv kayıtları 4 Aralık'ta piyasaya çıkacak. Bu haber yayıldı ve bu da işte o albümden seçilen şarkıydı, Cocoon, dinlediğimiz. Mark Sandman sahnedeyken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Bu Sandman'ın ayak arkadaşı Sabine ve uzun süre birlikte çalıştıkları prodüktör Paul Caldery orijinal kanallı bantları arşivden çıkarıyorlar. Ondan sonra grubun saksafoncusu Dana Coley bazı parçalara yeni saksafon kayıtları ekliyor ve albüm tamamlanıyor. 4 Aralık'ta da bu albüm piyasaya çıkacak. Çok heyecanlı.

0: Not Your Problem. Bu da yenilerden. Daha önce çalmıştım Block Party'nin yeni şarkısı. Bazı yerlerini ben hani radyocu olarak düşünüyorum. Daha bu hani bizim radyo dediklerimiz, radyo dinlenmesi kolay olması açısından belki değiştirebilirdim. Ama genel olarak çok beğendim. Tam bir Block Party'ye yakışan böyle. Üzerine o kadar güzel oturmuş ki grubun şarkı. Not Your Problem. 11 Eylül'de yayınlanan Anatomy of a Brief Romance. 7. stüdyo albümü grubun. Bu bir konsept albüm, 14 şarkıdan oluşuyor. Bu bir yoğun aşk ilişkisinin işte tanışması, saplantısı, ihaneti, çalkantılı ayrılığı ve kabulleniş gibi evrelerin kronolojik bir hikayeyle anlatıldığı albümleri oluyor. Not Your Problem 9. sırada yer alıyor. Bu da ayrılık sonrası dönemin getirdiği yüzleşmeyi ve neyi? Özgürleşmeyi anlatıyor.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Not Your Problem Block Party 96.2 Radyo Eksen'deydi. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım sayın Radyo Eksen dinleyenleri, sabah programı dinleyenleri. Gülşah Güray ben. Hafta içi her gün 7-10 arası program bende. Cure'la devam ediyorum şimdi programa. Block Party yeni şarkısı Not Your Problem ardından Low Cats dinleyelim.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocuklar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Feeling Alright Traffic 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi az önce bir dinleyicimiz mesaj attı. Erasure geri dönüyormuş. Andy Bell ve Vince Clark. 20. albümleri Radio Radio'yu 12 Mart'ta 2027'de piyasaya süreceklerini ve hemen ardından İngiltere ve Avrupa turnesine Nisan-Mayıs ayında başlayacaklarını duyurusunu yapmış. Ne yapıyorlarmış bakalım. Liverpool, Manchester'da konserler vereceklermiş. Londra'da, O2'da. Ha, onun tarihi bile belli. Ha, orada bitiriyorlar pardon. 12 Mayıs'ta da bitiriyorlarmış. Şimdi bir dinleyicimiz attı bu haberi. Dün çıkmış bu haberde. Biz Erasure'ı izlemedik değil mi İstanbul'da? Pet Shop Boys'a mı karıştırıyorum eski Rock'ın Kok'lardan vesaire herhalde. Hiç değil mi? İzlemedik. Güzel olur bence kesin.

Spiral Carpets yeni şarkısıydı bu dinlediğimiz. 29 Ocak'ta 2027'de çıkacak olan Burn Like the Sun albümünde yer alıyor. Touching From a Distance Too Far şarkının ismi yenilerden 12 yıl aradan sonra piyasaya çıkacak olan ilk stüdyo albümü oluyor bu. Grubun Touching From a Distance Too Far'da Ian Curtis'in karısı Deborah Curtis'in yazdığı bir biyografi vardır. Okudunuz mu? Bilmiyorum. Touching From a Distance. Ben okumadım. Hep böyle aklımda hani şimdi okuyayım, bugün okuyayım, yarın okuyayım, bu sene okuyayım, bu yaz okuyayım dediklerimden bir türlü olmadı ama yine işte karşıma çıktı, oku diyor. Inspiral Carpets'ın da yeni şarkısıydı Touching From a Distance Too Far. Şimdi Inspiral Carpets deyince de Oasis'e geçiş yapıyorum çünkü bu Noel Gallagher Inspiral Carpets'ın Rodisi'ydi. Gitar teknisyeni olarak çalışmıştı ilk başlarda. O yüzden grup için de çok önemli Inspiral Carpets. Ayrıca çok severim zaten. Bence şahane de yeni bir şarkı yapmışlar. Manchester'da gidecek olan var mı konsere Oasis'e? Ben oradayım bu sene.

bu sene yine Manchester'da izleyeceğim dedim. Ben bu seneyi kapatmışım. Bu sene değil ki, seneye gidiyoruz. Haziran daha çok var. Rock'n'Roll Star Oasis 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi İngiltere'den devam ediyoruz. Yenilerden bir grupla devam edeceğim. Şimdi ben vokali beğendim ama şimdi siz de bir bakın istiyorum. Çünkü üst üste şarkıları dinlediğin zaman, yani tek şarkı dinleyeceğiz biz tabii, üst üste çalmayacağım da, biraz yorucu da olabiliyor vokal. Yani farklı, böyle puslu, hırıltılı bir ses. O yüzden çok hoşuma gitti aslında. Bristol'dan bir grup, Grandma's House. 4 tane kadından oluşan bir post-punk garaj rock grubu. Yasmin Bernd, o bahsettiğim vokal. Şimdi şöyle devam edelim bakın. Radyo Eksen'de Dışak Güray yayında. Bu senenin şarkılarından biri.

Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O puslu, böyle granüllü gibi ses çok hoşuma gitti. Ama işte bir yandan da üst üste dinlediğin zaman yorucu olur mu bir konserde diye de düşünmüyor değilim. Dog Grandma's House 96.2 Radyo Eksen'deydi.

yeni bir ortaklık. Çok çok güzel bence. Jim Jarmusch, evet, bildiğiniz yönetmen Jim Jarmusch'un Joseph Van Wissen'la birlikte kaydettikleri bir albüm var. Onun da ilk single'ı bu ay yayınlandı. Never Like You Said, dinlediğimiz bu şarkı. Arkada duyduğumuz vokal ise Kurt Ibanez. Bologna'da, İtalya'da kaydediyorlar 2025 senesinde. Burada Jim Jarmusch'un başta duyduğumuz bir konuşması, bir tek, yani böyle tek tek dedikleri bir seferde giriyor, doğaçlama anlatıyor. İşte samimi olmayan insanlara karşı bir tepki niteliğini taşıdığı sözleriydi Never Like You Said şarkısında dinlediklerimiz. ...6 Kasım'da albüm çıkacak. Sacred Bones'un etiketiyle. Ya turneye çıkarlar mı bilmiyorum ama çıkarlarsa çok hoş olur. Bence gidilir. Never Like You Said, günün yenileri.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan. Umran Oto
3: Ekspertiz. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içme.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
5: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel
6: at home. Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
7: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
8: Skoda servisim, beni anlarsın.
6: 4 numara.
9: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: bir numara.
1: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende...
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Hep kazandıran taksi,
1: bir taksi, bir taksi. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

1997 senesinde yayınlamıştı Lighthouse Family. Hi. Radyo Eksen'deydi. 90'larda biraz kalacağım. 1995 senesinde Queen son stüdyo albümleri Made in Heaven'ı piyasaya sürmüş. Yani Freddie Mercury'nin vefatından kısa bir süre önce. 91 senesinde Montreux'da kaydettikleri bitmemiş vokaller, müzikal fikirlerden oluşan bir parçaydı. Çok efsane bir şarkı tabii. Klibi de bir o kadar etkileyiciydi. You Don't Fool Me dinlemeye başladık zaten. You don't fool me. You don't fool me.

0: Radyo Eksen. İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
6: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.
7: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: ねえねえ、彼女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？
1: あっちこっち、あっちこっち。
0: で、何人友達やるの？
1: あっちこっち、あ、わからないや。
0: OK。 で、仕事は
1: あっちこっち、
0: 十分楽しいか？
1: あっちこっち、あっちこっち。いかな、いかな、いかな。
2: Bu Japon City müzik işte bu. City pop ha. Japon city pop tarzından hoşlanıyorsanız onları birazcık da elektronik müzikle birleştirerek ortaya çıkarttıkları yeni şarkılardan da Aili Orson ikilisinin Belçikalı ve Japon ikili Eskimo Records etiketiyle 11 Eylül'de yayınladılar. Açikochi şarkının ismiydi. Önümüzdeki sene 2027'de de ikinci albümlerini yayınlayacaklar. Bu da onun habercisiydi. Açikochi. O zaman kapatıyorum programı. 9.57 oldu saat. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Yarın sabah saat 7'de tekrar yayında olacağım. Bu arada ulaşmak isterseniz, Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkan hesaptan bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz eğer isterseniz. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
6: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
7: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
9: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
10: Güzel bir yatsan.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuk

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
6: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Shopperfly?
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
8: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.
9: This is a place where I feel at home.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Eylül'ün son gününden herkese merhaba. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Humanlik ile açtım bugünkü programı. Seconds dinlediğiniz şarkıydı. Yeni Black Marble albümü Life in Small Space'tan bir şarkıyla devam ediyoruz yayına. Get Back Up.

Peaches bu sene 11 yıllık bir aranın ardından yeni bir albüm çıkardı. Şubat ayında piyasaya sürülmüştü No Loops World isimli 7. albümü. Bu albümünde Idols frontmeni Joe Talbot'un eşlik ettiği şarkısı You Are Alright Pixel Grip Remix ile Radyo X'andaydı. Kanada'dan bir başka sanatçı Mary Davison sırayı alacak. 2025 başlarında gelen Steel Clowns isimli 6. solo albümünden Sexy Clown.

Mike Adris, bildiğimiz adıyla Perfume Genius, Radyo X'teydi. Amerikalı müzisyenin geçen sene yayınladığı 7. albümü Glory'nin ardından gelen ilk yeni şarkısını dinlediniz. Geçen hafta yayınladı bu single'ını. Bu kez yeni bir Perfume Genius albümünün single'ından ziyade koreograf Kate Walsh ile hazırladığı yeni müzik ve dans performansı The Lesson için yazılmış bir şarkı bu aslında. Perfume Genius ve yeni paylaştığı Natural High Radyo X'teydi. Jessica Pratt sırayı alıyor. Fare Thee Well.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Philadelphia merkezli müzisyen Johnny Dynamite Radyo Eksan'daydı. Bu sene Mayıs ayında yayınladığı kendi adını taşıyan yeni albümünden Helpline dinlediğiniz şarkıydı. 1993 yılından Tears for Fears şarkısıyla devam edeceğiz. Kurucu üyelerden Kurt Smith'in ayrılmasının ardından da yayınlanan ilk Tears for Fears albümü olmuştu. Elemental isimli 4. albümlerinden Break It Down Again.

cuma yayında olacak Cancel Me I'm Tired isimli ikinci albümlerinden paylaştılar. Londralı topluluk Fat Dog ve Call It What You Want. Hollandalı grup Fox to Fox sırayı alacak 1984 senesine ait single'ları Precious Little Diamond.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Denzel Curry ve Kenny Beats ortaklığından doğan Difference takibinde Friend of Fires. Radyo X'andaydı. İngiliz gruptan 8 yılın ardından yeni bir albüm geliyor. 15 Ocak'ta piyasaya sürecekler. Dig Deeper isimli 4. albümlerini, bu albümlerinden bu ay paylaştıkları yeni single'ları Magnetic takibinde. 2010 senesinden Wild Nothing şarkısıyla devam edeceğiz. Golden Haze EP'sinde yer almıştı. Take Me In.

0: 96.2 Radyo Esen. Hani bu artta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paris Boart'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz. Uninvited Jazz Band Swing Planet 2 Ekim'de Paris Boart'ta. Swing'in karşı konulmaz enerjisi Paris Boart'a geliyor. Uninvited Jazz Band 1920'ler ve 1930'ların New Orleans jazz ve blues repertuarıyla sahnedeyken Swing Planet dönemin ikonik danslarını bugünün dans pistine taşıyor. Paris Boart etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paris Boart sundu.

Önümüzdeki cuma çıkaracakları Welcome to Earth isimli 6. albümlerinden paylaştıkları ikinci single oldu Los Angeles'lı topluluk Dead Valley Girls ve Basic Witch takibinde Los Angeles'tan bir başka grup LA Witch sırayı alacak. Geçen sene yayınladıkları Dog God isimli son albümlerinden The Lines.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Ders çalışırken kendini tazele.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye, bye, bye.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
6: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Prodüktörlüğünü Kate LeBow'un üstlendiği bu sene başında gelen Secret Love isimli 3. albümlerinden yayınladıkları bir single'da İngiliz topluluk Dry Cleaning ve Hit My Head All Day. Almanya'dan Chicks on Speed'le devam edeceğiz. 1998 senesine ait single'ları Euro Trash Girl.

0: Ebru Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
0: getir. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

En son 2021 senesinde I Don't Live Here Anymore isimli 5. albümlerini yayınlamışlardı ve War on Drugs geri döndü. Bu ay yayınladıkları yeni single'ları Who's That? Radyo X'teydi. Bir zamanlar War on Drugs üyesi olan Kurt Vile bugünün kapanışını yapacak. Amerikalı müzisyenden bu sene yeni bir albüm geldi. Mayıs ayında çıkarmıştı. Philadelphia's Been Good To Me isimli 10. albümünü. Bu albümünden Zoom 97. Gülşah Turgut ben. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Günlerden çarşamba 30 Eylül saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. The XX intro ile programın açılışını yaptık. Kendi jenerasyonunun en iyi çıkışlarından birini aynı isimli ilk albümle gerçekleştirmişti İngiliz ekip. Bugünkü program Duran Jones and the Indications'la devam edecek. Love Will Work It Out.

Bessie Turner. Kendisini ilk kez 2017 çıkışlı Big Sleep single ile tanıtmıştı. Ondan Donkey'i dinledik Radyo Eksen 96.2'de. Bugünün yenilerinden biri var sırada. Tasibo radyolarınızda Helen Keller.

0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hadi iyi bir kahve içme.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo. Bir Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın.
2: Sıkıntı. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

80'desiniz önce 70'lerin ortalarından bir War single'ı Lowrider, ardından Tropicalia ile Beck dinledik. 16.33 bugünkü yayın Badly Drawn Boy ile devam ediyor. Once Around the Block.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

To Some Degree, Daniel Lupi, Michael Kiwanuka işbirliği bugünün yenilerinden biriydi. Eksen 96.2'de dinlediğimiz son şarkı. Bu saatin kapanışını İngiliz ikili The Last Shadow Puppets yapacak. İlk albümleri The Age of the Understatement'dan dinliyoruz. Radyolarınızda Black Plant.

Killers'la başladık. Yeni saatin açılışı Your Side of Town. Ardından Moby'den Lift Me Up eksendeydi. 8'e dek ben Güven yayındayım. Yayına Empire of the Sun'la devam ediyoruz. We Are the People.

TK421 son dönem Lenny Kravitz işlerinden biriydi bu şarkı. Kısa bir ara vermeden önce 1980 yılındayız. Devo'yla program devam ediyor. Weep It.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.
4: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

The Last sonrasında Johnny Marr'dan dinledik. Cuma günü yayınlanacak yeni solo albümü The Age of Everything'in son single'ı It's Time. 96.2 burası. Maccabees var sırada. Something Like Happiness.

Bugünkü playlistimde 80'lerden yer alan kayıtlardan biri de Don't You Want Me'di, The Human League'den dinledik. Yayın New Order'la devam ediyor. Radyo 90 96.2'de 60 Miles an Hour.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak.
5: Hadi iyi bir kahve içmeye.
6: Nereye bu saatte?
5: Salona.
7: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

96.2'de 2006 ilkbaharından bir The Zootones single dinledik. Britpop sound'unun mühim prodüktörlerinden Stephen Streets, Tired of Hanging Around isimli grubun ikinci albümlerini kaydetmişti. Biz de bu uzun çalardan dinledik Oh Stacey. Saati Kaiser Chiefs'le kapatıyoruz. Radyo Eksen'de Ruby.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.

Kevin Parker ve projesi Tame Impala'dan Radyo Eksen'de Is It True'ydu dinlediğimiz son şarkı. Sırada Block Party var. Yeni albümleri Anatomy of a Brief Romance'den bir ayrılık sonrası dönemi anlatan single'larını dinliyoruz. Eksen'de Moving On.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Coming Back to Life, Pink Floyd'dan 80-96 ile dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü programa YouTube'dan yeni kayıtla devam ediyoruz. 9 yıllardan sonra Carnaval de Luz isimli yeni albümlerini yayınlamaya hazırlanıyorlar. Biz de şimdi bu uzun çalardan rahat bir eksende dinliyoruz. Street of Dreams.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Hadi iyi bir kahve içmeye.
6: Nereye bu saatte?
5: Salona.
7: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
8: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Gravity's Pool son günlerde sık dönen kayıtlardan biri 96.2 frekansında. Bugünkü programda son saatin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi 90'ların büyük hitlerinden biriyle bugünkü programa devam ediyoruz. Everything But The Girl ve Amplified Heart albümlerinden Radyo Eksen'de Missing.

0: Gucci Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.

Bu yaza ait Temmuz ayında yayınlanmış bir kayıt Leon Bridges ve Happiness Anything albümünden eksendeydi. Tears of Joy. Kısa bir araya gideceğiz ama önce Linda Ronstadt radyolarınızda You're No Good.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Chopin Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta.
4: Sen neymişsin Chopin Fly? Fly, fly, fly.
5: Fransız besteci Jan Tiersen, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stage Pass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
6: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
7: Hadi iyi bir kahve içmeye.
8: Nereye bu saatte?
7: Salona.
9: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo. 1 Ekim Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun.
10: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Blur kariyerinin ilk günlerindeydik. The Universal. Burası Radyo Eksen 96.2. Bugünkü yayının son yarım saatine girerken İsveç'ten bir ekip Escobar'la programa devam edelim. A Thousand Last Chances albümlerinde yer alıyor şimdi dinleyeceğimiz şarkı. Eksen'de Big Sleeper.

80'de önce Black Keys, Danny Lux işbirliği, Mi Tormenta, ardından Heart'tan klasik Barracuda'yı dinledik. Sona doğru geliyoruz yayında, Miles Kane'le devam edelim. Kısa bir ara vereceğiz ama önce First of My Kind.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

bugünkü yayının sonundayız. Old Love Eric Clapton'dan eksendeydi kapanış. Dire Straits ile olacak. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Gotta be on somebody's books.

0: Radyo Eksen'de Gülen Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Radyo Esen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

bayonet and grit his teeth and go charging up the hill.

No.

zihnini.